Sipta biri tanu tan Sipta chinda bu biri Sipta emu hash VIP VVIP Mtadeyo chetuito umulido Sipta biri tanu tan Sita biri tanu tan Sita chindabu biri Sita emu hash rumba VIP VVIP VIP ne VVIP soko rumbe Sita biri tanu tan Sita chindabu biri Sita emu hash Soko funeka VIP ruachi Uliriza Nkusaba uliriza bulungi

Sipta biri tanu tan Sipta chinda mu biri Sipta emu hash VIP ne VVIP Sipta biri tanu tan Sipta chinda mu biri Sipta emu hash lumba.